0: yaksan nafile. Odan karanlık hep loş. Odan karanlık hep loş.
1: Voici Sezen Aksu au microphone avec Gelsin Hayat bildiği gibi.

de hiç baktın mı? Merak edip arkana neden bulur güzelim? Kalır sanma yanına, eden bulur güzelim, kalır.

0: Ovo Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gidere bir amuriye Türkiye.
9: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
12: こちらは Türkiye の声ラジオです。
13: Zboru wa glasot na Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
14: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
7: Oldu Radyo Glas Türkiye.
15: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Assalamu alaikum, hürmetli radyo anlatıcılar. Anlamak konular, Türkiye Abazı Radyosu'nun Uygurca anlatışı. Bugün 2026 yılı 14. yıl, Yekşembe, hazır. Ankara vakti saat 1, Ürümçi vakti saat 4. Hürmetli radyo anlatıcılar, anlatışlarımızın her günü Ankara vakti düştünken 1'den 2'ye geçe, Ürümçi vakti düştünken 4'den 5 geçe bulan aralıkta, Türk Saat 3'e, Türk Saat 4 aşmini hemen alırı ve radyomuzdan internet sahipleri. www.trtuygurca.com www.trtuygurca.com veya ki www.trt.net.tr uygur adreslerde bir başta anlayışlar. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 6'dan 7'e geçe, Ürümçi vakti etigen saat 9'dan 10'a geç bolgan aralıkta kısqı dolqun 7240 kilovoltsa suni hamra ve internet arqalıq anlaqılı boladı. Bugünkü anlatışımızda xəbərlər, yıldızlardan yağırgan sada, radyomuz üçün tayarlanğan məxsus programma ve müzika tamaşa dünyası qatarlıq programmalarımız var bulub, aldığımız ki bir saat boyunca sizlər bilən birgə bolmasın.

Tramp bilen Tehran'ın bayanatları birbiri gerçek gelgelikten Amerika İran kelişminin vakti doğrusu da mücmellikte anlaşmakta. Hürmetli radyo anlayışlar, tövende haberler anlayışlar. Bugünkü mühim haberlerimizden kısıkçı mezmoları tövendikçe. İsrail'e Gazze'deki hava hücumada 3 pelesilikini öldürdü. Bu yeni uruş toksu teşkilişimiye hılap hesaplanıdı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'de Ebola kesilgi girdiler bulgalar 710'a, ölüm sahne 149'a yetti. İran 4. yıldan 9. yılgıça öldürülgen Ali rehberi Ali Hameni üçün defne merasimi etkizildi. Erdoğan Türkiye'nin dünya lonkısına kayıp gelgelikini alkışladı. Kuba yeni iqtisadi islahat tedbirlerini ilan kıldı. Katar dünya lonkısı da tunci neticesini kulağa keltirdi. Hem de dikkatler haberlerimizden tepsili mezmanlardı olsun. Amerika Prezidenti Donald Trump rayon teşlanğında Amerika'nın İran'ın koyuldurulgan urallarının tepip çıkıdıqalıqını ve yoxdıqalıqını etdi. O, uruşunu ahırlaştırış kelişminin yekşemükini imzalandıqalıqını ilan kılgan bolsuma, ama İran tərəb o günü hiç kandaq imza kuyuş morasiminin bulmaydıqalıqını bildirdi. Trump şembükini özünün hakiki medya supusu da mündaqtep yazdı. Muvaqıq vaqtta həmin yer teşlanğında biz bir bütün granit taşlıq tağlardan çonkur katlamlarına kömülgən yadro küllerini tepip çıkımız. Bizden güzel B-2 bombardımançı ayırplarlarımız ve onlarının nadir uçuşçularına rahmet. Biz meyli İran'da bolsun ya ki Amerika'da bolsun onlarını suyuqlandırıp yok etmez. Uyana İran bilen tüzüldüğün gelişimge imza koyuşundan bekliyor gelikini. Şunu deyin ki Hormuz boğazının hem meylenge uçuk bulundu gelikini etdi. Lekin İran taraf Amerika bilen tüzüldüğün düşünüş esletmesinin yakşam bir günü imzalamaydı gelikini. Belki yakınki birkaç gün içinde imzalanışı mümkün bildirdi. Tibbi menbələrinin bildirişçə İsrailə Qəzəyə qılğan

Diamond Resorts ve Hindenosia'nın Archipelago International Katarlık Zencirisman Mehmansarayları Amerika'nın cazası sebebinin iyun ida Kuba'daki ticaretine pütülle ya ki kısmen tohtuluk alıkını ilan kıldı. Bu şirketlerden çekilişi tahminen 50 mihman sarayının kelgüsüge nispeten mucim 50 payda kıldı. Bu mihman saraylarının köpençisi devlet ilgilikede bulup, herbi kontrolukadaki KSA Pay Kontrol şirketine karşılık Gaviota şirketi terapiden başkuruludu. Kuba'nın sayaçılık kesbi Wuhan virüsü tarqalganda bu yan qiyin ahvalda kalgan idi. Ama Amerika'nın yanvar ayından başlap cezanı küçeytişi çetellik sayaçılarının şiddet bilen azayışıga sebep oldu. İqtisadın çekinişi mihmansaray ticaretçileri ve aviyasiya şirketlerine öz içe kalgan nurgun çetel şirketlerini Kuba'dan ayrılışka mecbur kıldı. Kuba Memleketlik İstatistika ve Uçur İşxanasının sallıq məlumatına qarğanda 2026-cı ilinin aldınqı 4 ayda Kuba'ya 328.608 çeçəllik sayaçı kəlgən bulub, bu ötken ilinin oxşaş məzgilgə sözüdürğanda 55.18% azayğan. Aprel ayda bu dövlətdə fəqət 30.551 çeçəllik sayaçı tizim qaylanğan.

0: Kunanlar, Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
1: Qatar komandası Şvetsariya komandası bilen bolgan musabakının akhirki minutlarda numarını tenglaştırıp, dünya longşeriki tunca neticesini kolak keltirdi. Şvetsariya komandası birinci meydan musabakada Beril İmbolu kirgizgen bir ceza topu arkalık usulikni gelgen ve top kontrol kılış nispetide mutlak usulikte turgan bolsumu, ama nurgun pursatlarını koldun berip koydu. Qatar komandası B grup sirke musabakada Şvetsariya bilen bir neticede tenglaşıp, dünya longşeriki tarihideki tunca neticesini kolak keltirdi. Qatar'ın numarını tenleştirgen topunu koşup berilgen vaqtta bu alam hoki kirgizdi. Şvetsariya komandası musabakanın 17-ci minutida Beril İmbolu'nun jaza topunu soğuk kalıq bilen tepip varatağa kirgizisi bilen aldığı ötken idi. Gerçi bular musabaka başlangandan tartıpla üsulikni ilgilgen ve cemi 26 qetim varatağa top tepken bolsumu, leken başka top kirgizelmegelikinin bedelini töyledi. Qatar komandası Kaliforniya'nın Pijiqirim sıkı asılı besimge berdaşıq berdi ve koşup berilgen vaqtının akhirki minutlarda Şvetsariyanı heyran kaldırdı. Komanda başlığı bu alam hoki, Humam Ahmet'nin sol tarafından çıkarıp bergen topunu beşi bilen varatağa kirgizip, tentarbiye meydanında telverilerce kuşallık minutlarına payda kaldı. Kanada bilen Bosnia Gerçogovina'mı birde bir tanışıp kaldı. B grupısı da teki hiç kandak komanda galibi kazanılmadı. Peyşembe günü ötküzüldüğün B grupısının kinki musabakaları da Katar, Vancouver'da sahipkan devletlerinden biri bulgan Kanada bile musabakalaşıdı. Şvetsariya komandası Los Angeles tenterbiye meydanı da Bosnia Gerçogovina komandası bile musabaka geçiyordu. Hürmetli kredi almışlar, yukarıda haberler alınanlar.
2: Yıldızların yangrağan sadağı.

TRT Uyghurçinin hürmetlik ihlas mälleri, bazda bir sahne paket taht süpsidili ibaret bulmasının, esirlerinin sadasını toşuyduğun yoşurun bir eslim bop kalıdı. Bazda bir perde içildi ve aşı perdede paket artistlalı emez, halıklarının hikayeleri, köçüşlerinin izleri ve unutulgan duala callındı. En şundak, tiyatr, insanın özüge ve öz ötmüşüge itkan en uzun sözlerinin biridir. Bugün biz Türk dünyasının tiyatr en'enesi yüzünümüz. Bozkır'ın ağzaki bayallardan meddahının sadası gıcı, Karagöz perdesinin zamanevi sahnelerinin çırakları gıcı sozulgan bu çoğun medeniyet eslimsinin izlerini kogluşumuz. Kinundakta dıktınla programımızda bolsun. Türk dünyası da tiyatr deyilgende köpünce vakitlerde akılge tuncu bulup yazılgan tikisler emez, belki söz kilidi. Söz bu yerde pekat alakalı emez, belki bir mevcutluğunun şekilge kirşidir. Köçmen medeniyetinin işi de sahne mukum emez, sahne çidirinin

içi, meydan, karvan yolu, bazar, hatta bir otunun etrafıdır. Şunlaşka Türk tiyatrının yürençikleri garipteki klasik mendike orgallık tiyatrlardan intayin burun İrizce bayan enensi çidi şekillengen. Dede Korkut hikayeleri özünün dramatik kurulması, diyalogları ve kahramanlarının sahneye çıkışı bilen huddu bir tiyatr tikistedek okuluşu mümkün. Oğuz boylarının hayatı fakat sözlünüplü kalmasının okşaş vakitte canlandırılıyordu. Türk dünyasında tiyatrının en kadimki şekillerinden biri olan halk bayan ifadeleştirdi Kazak akılları, Kırgız manasçıları ve Üzbek bakşıları hem sözlük içi hem artı süpütü de söz, ritim ve beden hareketleri bilen bayanlı sahne gelip kilidi. Bu noktadan Karaganda Manas dastanı fakat bir dastanla emez. Yek kişilik ipik bir drama karakteri giyge. Türk tiyatrının yülençiklerden biri yine şaman ritüallarıdır. Bakşı kamlanın müzika, ritim ve dramatik hareketleri bilen ilip bağlan murasımlarda kürürme bilen artı sutturist kiçigra yok oludu ve hemme adem sahnenin bir partisi kaynınıp gitti. Halk tiyatrının moyun termaklardan biri boğan utturu oyunu, uçuk meydanda oynadılan ve tüyüksüzlükte tayındıgan bir sahne sanatıdır. Kavuklu bilen pişikar utturistiki kızlıkçılık rekabeti halkın gündelik hayatını ve cemiyet tenkitçilikini sahne gelip çıkıdı. Tenzimat mezgildi bolsa tiyatr garip tesiri bilen yeni bir tüs alıdı. Şairinin oylanışı bilen başlangan musabede Ahmet Vakıf Paşa'nın maslaştırışları Türk tiyatrını hem enenevi yülençikle bilen hem garip dramatologiyası bilen uçraştırdı. Cumhuriyet mezgilde Muhsin Ertuğrul'un başlamçılığı da tiyatrı organlaşıdı. Şehir tiyatrları terakki kılıdı ve sahne seneti zamanevi ilişkinin mühim bir partisi kaylındı. Türk dünyasının mühim tiyatr eserleri arası da Türkiye'den Kişallık Ali Dastanı, Azerbaycan'dan Arşın Mal Alan ve Ölüler, Kazakistan'dan Abay, Özbekistan'dan Tümür Hatun aldın kıkata tuturdu. Bu eserler fakat sahne senetini alamaz. Okşaş vakitte Türk dünyasının ortak medeniyet eslimsinin, halk kızlıkçılıkının, tarihi kimliğinin ve cemiyet tenkitçilikinin bu küçlük vekildir süpüde kabul kılınıdı. Vaktinin ötüşü bilen Türk dünyası da ultrak hayatının işçiye yakışıp, tiyatrımı yeni şekillerde erişken, meddahla otur oyunları ve kürenge oyunları halkın eslimsi de moymurun tutkan. Bu enilerinin en küçüklerden biri boğan Karagöz, fakat bir köngül içişlemez, cemiyetinin aynı ki bop kegen. Karagöz bilen Hacıvet'in tükümes münazırları halkın kızlıkçılıkını, kündülük hayatını ve cemiyet tenkitçilikini sahne gelip çıkış bilen birge Osmanlı mezgilde alaydı kılıp Ramazan keçilerde ordudun mehalli geçe ken bir cemiyetlik cembul sahnesini yaratkan. Zamanevi iş karamay halk tiyatrının ruhu hiç kandak vakitte yok almadı. Meddahın sadası, otur oyunun tüyüksüzlüğü ve kar gözünün kölengisi medeniyet eslimsi de yaşayışında umlaştırdı. Anadolu'da sözlengen bir hikayede bir yizi meydanındaki kızlıkçılıkta ya ki kovunu bir nakş koşakta yenili bu tiyatr enlisinin sadası alınıp durdu. Azerbaycan'da mukam bilen birleşken sahne senetleri Kazakistan'daki ipik bayallar ve Özbekistan'daki halak asas kılınan körsütüşlamı Türk dünyasının ortak tiyatr tomurunu uzuklandırıp atkan mühim menbelerden biri olup gelgen. Bugün zamanevi sahnelerde körüp atkan nurgunluğan tiyatrlarımız emeliyette bu yölençiklik enenenin devamıdır. Tecrübe tiyatrlardan koça oyunları kaçıp olan nurgun şekilde Karagöz'ün kölengisinden meddahının bayanıdan ve halk tiyatrının tüyüksüzlük ruhudan ızlanı, yıldızlanı günümüzü toşumakta. Çünkü tiyatr özgürgen olsun mu yok almaydı. İnsanın özünü sözleş ihtiyacı davamlaşkan sıra mevcutluğunu davamlaştırdı. Ve belkim muşu sebepten tiyatr insanının öz özge itkan en uzun hikayesidir. Yürençklerden örülgen sadaladek, evlattan evlatka ek sada kozgaşında olmuştur Hüseyin.

TRT Uygurcu'nun hürmetli klasmenleri, yukarıda yıldızladın yangırgan sadalı anamlık programımızdan aldınlar. Gelir hep de yeni okşaş vakitte

ularning maydoniga nazar silish bizni bir qism muhim yipuchlar bilan ta'minlaydi. TX 2015-yilda Ashuchaqdagi Yevropa Ittifoqi komitetining raisi Jean-Claude Juncker Rossiyaga qarta qat'iy iradasini namoyon qilish uchun bir o'rtaq Yevropa armiyasi qurish chaqirig'ini o'tirg'i qo'ygan edi. Yana bir tarafdan Yevropa Ittifoqi komitetining ma'mun raisi Kaya Kallas yaqinda bundaq bir fikrni intayin xatarlik deb sifatladi hamda bu tashabbusni yoqlovchilarning amaliy oqibatlarini o'ylashmaganligidan gumonlanganligini bildirdi. Eng aşkarı bahanı bolsa, NATO baş katibi Mark Rutte Avrupa Parlamentinde oturgu koydu. Avrupa'nın Amerika Qoşma Ştatlarının yardımısız özünü qoğdayalaydı qallıqı işinadigan her qandaş kişi şirin xiyal sürüşünü davamlaştırısı boludu. Rutte'nin qarışçı ayrım bir Avrupa armiyası quruş, aldı bilen NATO işi de tekrar qurulmalarını peyda kılıp koyuydu. Mezkur doklat akırkı hesapta bu pilallarının nemi üçün yılladın buyan izcil mağlubiyatki uşurap kilovat qallıqının tüp səbəbini düşendirip berdi. Dokulat nişanlarını doğru bekitken bosu mu, ama bu nişanğı yetişinin əməli yolunu qayıl qılarlıq dərəcədə körüstüb berəlməgən. Oxşumğan xamçot sistemisiga, qural sanayitigə, təhdid duyğusuga və strategiyelik mənfəətkəgə boğan igilik hüquqluq 27 dövlətni ortaq bir müdafiə bayrağı astıda birləşdiriş, pəqatla siyasi iradə məsələsi emas, bəlkə bir qurulmalıq məsələdir. COVID-19 yuqumi Yevropa hamkorligining hatto qo'g'donish uskunalari bilan ta'minlashdik. Bir qadar oddiy krizislardimi, naqadar ojiz va cheklik ekanligini aniq ko'rsatib berdi. Mashinaq turqliq bu organlarning endilikda o'rtaq qo'mondonlik qurilmasini, qurollanish planlarini va yadro tusish kuchini unumli moslashtira oladiganligiga ishonadigan har qanday kishi davlatlarning milliy manfaat kuchiga bakla sal qaragan bo'ladi. Aslida davlatning ishonchliligiga dez ketkizgan narsa uningda talab qilingan omillardan bekrak tilg'ilinmay sukut qilingan masalalardir. Chunki eng muhim savol yanala javobsiz qolmoqda. Yevropaning o'tgan 10 yilda o'xshash bir sohada mag'lub bo'lib turib, bugun kelib g'alaba qila oladiganligiga kafolatlik qiladigan tub o'zgarish zodi nima? Dunyo kutib turmaydi. Yevropa nemi üçün quruq xam xiyallardan voz kechishi kerak? Haqiqi masala har qanday bir strategik dogalatda mubakrak chonqur bir nuqtaga yoshirilgan. Nurg'unligan yevropalik siyosatchilar va mutaxassislar dunyoning o'zini qurib chiqqan xiyoliy dunyosi emas, balki bugungi ochiq haqiqiy ahvoliga to'g'ri qarashda izchil ojizlik qilmoqda. Yevropa necha 10 yildan beri manfaatlanib kelgan jo'g'rafiyalik kuch afzalligi endi mavjud emas. Yevropa iqtisodi jihatdan yanada eng muhim qutblarning biri bo'lib davomlashayotgan bo'lsa-mu, ammo harbiy sohada boshqa davlatlar Yevropani qo'g'lishib yetdi, hatto besib tushdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining xavfsizlik kunligi Yevropaning mushundoq ojiz reallikini uzun mazgil to'liqlab keldi. Agar Washington o'zining qo'g'dash kapolatini taxmin azaytsa, Yevropaning harbiy va strategik kamchiliklari taxmin oshkora holda o'tirg'i chiqadi. Xalqaro munosabatlar tarixi shuni ko'rsatdiki, raqobatchilar ojiz taraflardan izchil turda foydalanib kelgan. Shunashqa, Yevropaning kelgusidagi xavfsizlik arxiviga oid bir dokladda Turkiyaga digudek butunlay sal qarilishi intayin ajablanarli ahvoldir. Vaholanki, Turkiya ham harbiy, ham jo'g'rafiyalik siyosiy jihatdan zo'r salmoqqa ega bir kuchdir. Turkiya yaqin yillarda Rossiya bilan bo'lgan muvozanat va kurashlarda amaliy ham unumli natijalarni qo'lga keltirgan sanoqliq NATO davlatlarining biri hisoblanadi. Mushundoq bir muhim sherikka siyosiy yoki ideologiyalik sabablar tufayli sal qarash obyektiv tahlil xarakterlik baholashga emas, balki strategik bir xatolikka yotadi. Bu xil parvosizlik Turkiyaning muhimligidan bekrak Yevropada hukmronlik qilayotgan fikr qilish usulining naqadar tor va cheklik ekanligini ro'shan namoyon qilib beradi. Qadirli qo'shnilar, yuqorida maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik sonida Ayxon Sarining TRT Germancha kanali uchun yozgan Yevropa mudofiyasini qaytadan loyihalash, xiyolparastlikmi yoki strategiyami sarlavilik maqolasini sizlar bilan o'rtoqlashdik. Ko'ngil qo'yib tinglaganingiz uchun ko'p rahmat. Oldimizda kelibdi yangi bir tema bilan huzuringizda bo'lguncha omon-eson bo'linglar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه رادیو دا.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گایان.
15: Petersia Radio Sadburi Turkiyes Kma.
16: Ovoda Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aic Radio Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Evo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
12: Gider Radio Amuriye Türkiye.
9: İni adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hini daya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
0: Este Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
17: Zboru wa glas ot na Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
13: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hörmetlik radyo anlıkçılar, bugünkü programlarımız muşerde hırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri, her hıl rengdar programlar, şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Türkiye.
8: Esta es La Voz de Türkiye.

0: Türkiye Ovozi dolqunlarında soʻnggi xabarlar tinglaysiz.
1: Pakistan Premier Ministri Shahbaz Sharif AQSh bilan Iran arasında tınışlık kelishuvine bik yakın buluların hem kelishuvinin 24 saat içinde tamamlanuğun kütülerin bildirdi. Sharif AQSh'da ornaşkan X sosyal medya platformasında yasagan bildiruvinde biz AQSh Iran tınışlık kelishuvine bik yakın kelishuvinin 24 saat içinde tamamlanuğun kütebiz deb jetkirdi. Sharif Pakistan'ın tınışlık kelishuvine elektron kol koyuğa hazırlıkni devam etuvin hem kelesi atnada teknik derecede silishuvlar utkarilishegin bildirdi. Sharif Kelişüler vaqtındağı qatqılıqlar üçin AQSh-qa ham Iran'a rahmet bildirip bulay dedi. Biz Tibetdeki kardeşlerimizge de yardımlar üçin şın köngülden rahmetlerimizni jetkirebiz. Bu tarihi kelişüvinin daimi tınışlıq üçin nıqlı negiz bulduraşağına ışanabız. Ondurışlı yerleri ham onaylı klimat şartları arkasında yıl eylenişinde onu jeyip alğan Antalya'da produktlarının türlülüğü künnen kün orta bara. Türkiye'de yeşilşe ham jilek jemiş üstürüde birinci orunda bulgan şahar, kıyar, bırış, pomidor, baklajan, granat, eflisun bilen bir retten tropik jemişler jetiştürüde de zor rol oynay. Ayrıca Alanya, Gazipaşa, Manavgat, Serik rayonlarında, şehir yerlerinde mangıdan ananaska, papayadan kamkatka, ejder jemişinden pasiflorağa kadar kub sanda tropik jemiş üstürüle. Antalya'nın Ağıl ham Orman Hocalığı müdiri Şakir Fırat Erkel, Antalya'nın ondırışlı yerlerinde üstürülgen nimetlerinin il içinde hem şetillerge jiberliğin etti. Türkiye'de jetiştürülgen bananının 50%'nın Antalya'da üstürülüğüne hem azıqlı bilen tekmini tüemindegin ihtibarda tutup, kontrollü rövüşte jetiştürü alıp barılığına basım yasağan Erkel, jetiştürü küleminin de talepke korap orta baruın bilgilep ütti. Manavgat rayonunda tropik jemiş üstürü bilen şığırlanışı şirketinin idara şurası başlığı Şevki Öncal'da banan, avokado, manga, ananas, papaya, karambola, pasiflora, guava kibik 40 türlü tropik jemiş üstürülerin etti. İnkub banan ham avokado jetiştürülerin asızlıklağan Öncal, Türkiye'de hem dünyada inkubu bananın kullanılığın, ondan sonra ise avokadonun kiluğun bildirdi. Türkiye Jiyılma Futbol Komandası 2026 yılı Dünya Şempionatında D Türkümündeki birinci maçında Avustralya'ya 2-0 isabı bilen ıttırdı. Kanada'nın Vancouver şaharında uzgan maçta Avustralya'nın golların Nestore Irankunda ham Connor

0: Radyosu.
1: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye овозы.
3: Gepleyer Türkiye'nin teki radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
9: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
14: It Turkiye hangia radio ya?
7: Oldu Radio Glas Turkiye.
15: Turkiye öne radiosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Gözlerim aldı hüzün, içimde senden kalan cam kırıkları. Aynada sensiz yüzün, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak. Göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözlerim. Öyle kolay değildir benim.

benden kalan cam kırıkları. Aynada sensiz uzun, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden uçarak göreceksin. Köşe başında nöbet tutuyordur gözün. Öyle kolay değildir.